0: İzmir. İzmir ol cebel la sebem. Ya melek hadi zebe sana. Skorna kudam rabbi.
1: Fel nusabbah mal melek ve kalin. Mekdullahi fil a'ali ve ardu selamu minas